0: Kardeşe nesu da keçe. Adon amar tum bareci yet nistesar garda. Kırda ne çar? Bat asek bor bit yerkem. Cem uzel megan istatsmana. Megan kam bit yerkem.
1: Eskişir hem bareçume. Akçigne eron hansume.